Yine bir cumartesi, yine birlikteyiz efendim. Yeni kalkmış tüm dinleyicilerimize günaydınlar derken, kahvaltısı başında oturan tüm dinleyicilerimize afiyet bal şeker olsun diliyoruz. İşinde gücünde olan tüm dinleyicilerimize de kolaylıklar dilerken, direksiyon başındaki dinleyicilerimize de her zamanki gibi gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun.

Evet, bir cumartesi günü güzel bir hafta sonu dilekleriyle başladık efendim, ama bugünkü konumuz, yine bir konumuz var. Geçen haftaki konuyu tamamıyla doğamızla, tabiatımızla, efendim doğadaki yangınları konuşmuştuk, hatırlayacaksınız, ekosistemi konuşmuştuk. Ama bugün temamız, konumuz bambaşka.

Evet, bugünkü konumuz yapay zeka efendim. Özellikle de yapay zeka düşünüyor mu ya da düşünmeye mi başladı acaba diye tartışılan, özellikle bu konuda fazlasıyla konuşulan, bizlerin de arasında sohbet olan güncel konulardan bir tanesini masaya yatıracağız, değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Bakalım altından neler çıkacak, eminim ki sizler de benim kadar meraklısınız ama bu konuda gerçekten çok ama çok verilerle, yine yapılan araştırmalarla sizlere gelmiş bulunuyoruz.

Evet efendim, gerçekten haber ilginç, haber ilginç. Başlık ne dediydik? Yapay zeka gizlice düşünmeye başladı mı acaba diye. Aslında yapay zeka gizlice düşünmeye başladı biraz... Bence cidden sansasyonel olurdu. Haberin içindeki bilimsel gelişmeler ise gerçekten önemli. Yani başlık böyle ama haberin içindeki bilimsel gelişmeler çok enteresan. Sempozyum tarih olaraktan Mart ayında, Mart ayının ikinci haftasında yapılmış. Yani bu sene 2026'da yapan kim derseniz Koç Üniversitesi yapmış. Ve yapay zekanın metin üreten sistem olmaktan çıkıp akıl üreten, çevreyi algılayan, fiziksel dünyada hareket eden ve insanlarla sosyal bağ kurabilen sistemlere doğru ilerlemesi tartışılmış efendim. Altını tekrardan kılın kılın çizerekten de söyleyelim. Efendim bütün bu konular yalnızca tartışılmış. Bu bilgileri sizler de benim gibi tam olarak tarih olarak da 9-10 Mart arasında bu sene dediğim gibi Koç Üniversitesi'nin yapmış olduğu yapay zekanın bu konularıyla ilgili tartıştığı bir sempozyum arayıp okuyabilirsiniz. Ben severek okudum. Bunu özellikle şöyle düşünüyorum ben, yapay zeka gerçekten düşünüyor mu yoksa sadece çok gelişmiş bir hesaplama mı yapıyor sorusunu merkez olarak anlamalıyız diyorum. Gerçekten de bugün onu masaya yatırıyorum sizlerle, güzel yaz sohbeti olaraktan konuşmak istiyorum. Bu konuda sizlerin de düşünceleri varsa, sizler de bir şeyler katmak, söylemek isterseniz yaşanmışlıklarınızdan, tecrübelerinizden, yapay zekayı ne derece kullanıyorsunuz, ne kadar ilerliyorsunuz, ne kadar memnunsunuz gibi soruları canlı kanlı yayınımızda, öyle diyeyim, geçmiş senelerin esprisiyle, evet, canlı yayınımızı, stüdyomuzu arayıp bizlerle sohbet edebilirsiniz. Telefon numaramız 0-1-319-09-99-33. Tekrar ediyorum, 0-1-319-09-99-33. Yapay zeka düşünmeye başladı ne demek diye aslında sormamız lazım. Ne demek bizler için, ne ifade ediyor? Buradaki düşünmek efendim, insanın düşündüğü anlamda bilinçli düşünmek kesinlikle değil. Yani eskiden büyük dil modellerinin çalışma biçimi, kabaca buna örnek olarak şöyle düşünebiliriz. Yani eskiden büyük dil modellerinin çalışma biçimini kabaca şöyle düşünebiliriz. Siz bir cümle veriyorsunuz yapay zekaya, o sıradaki en uygun kelimeyi tahmin edebiliyor. Örneğin bir örnek verelim, daha kolay, daha iyi anlayabilmek için en güzel şekliyle. Siz diyorsunuz ki, yazıyorsunuz ki yapay zekaya, bugün hava çok nokta nokta nokta, bugün hava çok. O an yapay zeka işte güzel, sıcak, soğuk ve benzeri gibi şeyler, örnekler düşünebiliyor. Bu nedenle uzun süre yapay zekanın aslında ne söylediğini, sizin ne söylediğini anlamadığı, yalnızca dildeki, o sizin verdiğiniz dildeki örtüleri çok iyi takip ettiği tartışıldı. Bu şeyde de Koç Üniversitesi'nde de efendim. Yani siz diyorsunuz ki yapay zeka, bugün hava çok güzel nokta nokta nokta ve yapay zeka sizin ne söylediğinizi anlamadığını, yalnızca sizin işte hava gibi kelime, çok gibi kelimelerde ki bu örtüleri çok iyi takip ettiği ortaya çıkıyor. Şimdi ise yeni nesil aklın düşüncesi modelini, yani akıl yürütme modelleri daha çok karışık problemlerde ve sonuca ulaşmaktan önce problemi parçalara ayırabiliyor yapay zeka. Farklı olasılıkları değerlendirebiliyor ve çözümü kendisi kontrol edebiliyor. Özellikle de Zürih'te Enstitüsü'nde, Zürih'te Profesör Thorsten Höfler'in sempozyumunda
Bunu da okumanızı tabii ben çok zevkle okudum. Özellikle burada diyor ki yapay zekanın üretme, yani o modellerini, değişik modellerini geçişi sözlerden resourcing diyorlar İngilizcesinde de. Ben de dağıtıyorum cümlelerimi ama bu modellerden geçişi almasının nedeni de diyor, yine küçük bir örnekle vermek olursa, eskiden eski yaklaşım, bizlerin yapay zekaya uyguladığı yaklaşım, soru sorardık, çok hızlı cevap alırdık. Şimdiki, şu andaki yaşadığımız düzende yapay zeka ile yaptığımız yeni yaklaşıma baktığımız zaman biz soruyu soruyoruz, problemi parçalıyor, seçenekleri değerlendiriyor, ara sonuçları kontrol ediyor ve sonuca ulaşıyor. İşte bilim insanlarının tam da işte burada anlatmak istediği reasoning dediği şey esas olarak da efendim bu. Yani eskisinde yapay zekaya biz insanlar soru soruyorduk, cevap alıyorduk. Yeni neslin ya da şu andaki gelişmiş yapay zekanın soruları daha çok problemi parçalayarak, seçenekleri değerlendirerek ve ara sonuçları kontrol ederek sonuca ulaşması. Efendim, toplamak gerekirse, peki diyeceksiniz, gizlice düşünüyor diye niye böyle bir başlık atmışlar? Belki de diyeceksiniz ki ben de okudum, bu kısmı nereden geliyor? Niye gizlice düşünüyor diyorlar ya da yazıyorlar basında, medyada, televizyonlarda, konularda, sohbetlerde, tartışma programlarında. Burada aslında çok önemli bir ayrım var. Çok önemli bir ayrım var. Bazı modern modeller cevabı vermeden önce daha uzun bir iç hesaplama süreci kullanıyor yapay zekada. Ve bazen düşünce zinciri buna deniliyor. Yani düşünce zinciri. Ancak bu yapay zekanın kafasının içinde bizim gibi düşünceler oluşturuyor anlamına kesinlikle gelmiyor. Daha doğru ifadeyle kendimizi yine ifade etmek istersek, yapay zeka modelleri daha fazla hesaplama yaparak probleme daha fazla işlem adımı uyguluyor. Yani şu anda bilimsel olarak yapay zeka bilinç kazandı, yapay zeka gizlice düşünüyor gibi tüm veriler kesinlikle yanlıştır. Hayır, bunun kanıtı da yoktur efendim. Bunu yapılan tüm testler, tüm araştırmalar, tüm bilgiler onaylıyor. Yani yapay zeka buradaki en önemli kritik nokta aslında anlayacağımız, yapay zeka karmaşık problemlerde önceki modellere göre, eski modellerine göre, kendi eski modellerine göre çok daha fazla ara hesaplama ve akıl yürütme benzeri işlem yapabiliyor. Evet, bu ikisi birbirinden ama çok farklı. Umarım doğru cümlelerle doğru kendimi ifade edip anlatabilmişimdir. Şimdi diyeceksiniz ki asıl büyük değişim ne o zaman? Yani yapay zeka artık sadece cevap vermek istemiyor efendim. Siz de onun farkındasınızdır. Pek çoğunuz eminim ki, hele ki bu neslin gençliği. Yapay zeka artık sadece size cevap vermek istemiyor. Problemi çözmeye çalışıyor. Sizin ona yazdığınız, istediğiniz sorunun cevabının problemini çözmeye çalışıyor. Bence haberin en önemli kısmı burası kendi adıma. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama özellikle de Ruhu Sarıkaya'nın sempozyumunda, sunumunda yapay zekanın gelişimi kabaca onun anlattığı şekilde dile getirmek istersek, aldığım notlarda o şöyle diyor Ruhu Sarıkaya'nın sempozyumundaki sunumundan alınan bilgiler efendim. Örüntüleri anlama ya da üretme, akıl bilincinin ve yani düşünme bilincinin, akıl değil de düşünme bilincinin ve İngilizce terimlerde çok bu arada self-improvement ajanlar ve birlikte çalışan ajanlar. Ne demek yani, bu şekilde ilerleme olarak anlattığı kendisi aktarılıyor ama buradaki en önemli şey son aşamada şu demek efendim.
Bugünkü klasik yapay zeka, siz, biz, ben. Mesela bir soru soruyoruz. Diyoruz ki Viyana'da yaşıyoruz, ne soralım? Diyoruz ki işte efendim ben Viyana'da çocuklar için, çocuklarım için bu hafta sonu etkinlikler arıyorum ve sen benim için bu etkinlikleri bul. Sorumuz bu olsun. Aklıma gelen en basit soru. Ve yapay zeka bunu araştırıyor, liste ediyor. Ama yapay zeka ajenti size cumartesi günü bir gün geçirmek istiyorum. Mesela soru böyleyse eğer bütçemiz de düşük olsun diyorsanız çocuklarımla cumartesi günü bir gün geçirmek istiyorum. Bütçemiz de uygun düşük olsun derseniz işte tam o sırada da kullandığınız yapay zeka ajanı potansiyel olaraktan ne yapıyor? Bütün etkinlikleri araştırıyor. Aynı zamanda yaş uygunluğunu kontrol ediyor, yaşta yazdıysanız. Ulaşımı hatta hesaplıyor. Saatleri karşılaştırıyor. Sizin yazdığınız saatle aktivitelerin saatlerini size paylaşıyor. Hava durumunu bile sizden önce sormadan dikkate alıyor. Yani sorulmamış olan soruları da sizin için birlikte analiz ediyor, düşünüyor. Ve bilet gerekip gerekmediğini kontrol ediyor. Ne kadar biletin ücretinin ne kadar olduğunu kontrol ediyor. Ve size birkaç tane alternatif oluşturuyor. Gerekirse de sizin çok hızlı bir şekilde rezervasyon sürecini başlatabileceğiniz tüm sayfa adresleri paylaşıyor. Yani bu ne demek oluyor bizler için? Artık yapay zeka, cevaplayan yapay zekadan çok iş yapan yapay zekaya geçişi çoktan yapmış bulunuyor.

Evet, yapay zeka bugünkü konumuz, bir de robotlarımız var değil mi efendim? Daha ilginci, aslında gerçekten konunun daha ilginci. Robotlar, bulunan robotlar, aktif olan robotlar yalnızca komut uygulayan makineler olmaktan çıkmış efendim. Yine Zürih'teki sempozyumda, yani Zürih Üniversitesi'nden Profesör David Scaramuza, diyemedik ismini, affetsin bizi. Scaramuza, şimdi doğru söyledim. Çalışmalarını anlatmış ve bu konuda yalnızca yapay zeka değil, yapay zeka artı kamera artı sensör artı robotik artı fiziksel hareketler birleşiyor diyor. Örneğin robot çevresini algılıyor, hareketlerini hesaplıyor ve gerçek zamanlı olarak karar veriyor efendim. Ve yine üniversite profesörü, Zürich Üniversite Profesörü Scaramuza'nın ekibi event kamera adı verilen hareket değişikliklerini çok düşük gecikmeyle algılayan, daha doğrusu kamera teknolojisini de yapay zeka ile birleştirmişler. Ekibin dronları insan dünya şampiyonlarını yarışlarda yenmiş durumdaymış efendim. Yani inanılmaz şaşırtıcı, bizleri gerçekten şaşırtıcı olaylar dünyamızda çok hızlı bir şekilde değişiyor. Çok çarpıcı değil mi? Efendim, çünkü artık yapay zeka bir bilgisayarın içinde demek yerine yetersiz kalıyor. Yani yapay zeka bir bilgisayarın içinde değil. Yapay zeka günümüzdeki, şu anda yaşadığımız dünyamızda yapay zeka görüyor, yorumluyor, karar veriyor ve hareket ediyor.

yapay zekayı konuşurken unutmamak gereken, unutmamamız gereken bir konu daha var. Çok ama başka büyük bir sıçrama var efendim bu konuda. Yapay zeka dünyamızı, dünyayı üç boyutlu anlamaya çalışıyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Yine Münih Teknik Üniversitesi'nden Profesör Daniel Kremes'in konusu tamamıyla buymuş ve de bu konuda oldukça güzel yorumları, bilgileri var. Robotun önündeki görüntü diyor, yalnızca bu bir masa demek değildir diyor. Robotun şunu anlayabilmesi gerekiyor diyor. Ya inanılmaz. Bu masa benden, robotun kendisinin, yani robotun bunu anlaması gerekiyor diyor. Kim diyor? Münih Teknik Üniversitesi'nden Profesör Daniel Kremes. Yani robotun önünde bir masa var ve robot için bu bir masa değil. Robotun o anki anlayabilmesi gereken şeyler nelerdir diye paylaşımını yapıyor. Ben çok şaşırdım. Şimdi sizlere paylaşıyorum. Bu masa benden 1,5 metre uzakta. Yani bunu hesaplıyor. Şurada bir sandalye var. Buradan geçebilirim. Şu nesne hareket ediyor, şuraya çarpmamalıyım. Yani bence aslında bunlar bile geride kaldı, daha da detayları var ama bu deep learning ile derin öğrenme ile klasik geometrinin birleştirilmesi sayesinde efendim robotların çevrelerinin üç boyutlu modellerini oluşturması mümkün olduğunu ve şu anda kullanıldığı bir gerçeği var. Bu teknoloji otonom araçlarından robotları ve bazı tıbbi uygulamalara kadar geniş bir alana uzanıyor. Gerçekten bu konuyla da ilgili çok fazla detaylı bilgiye yine ulaşabilir, okuyabilirsiniz. Merak ediyorsunuz benim gibi.

Evet, müziğimizi yapmadan önce arkadaki fon müziğimizle burada bu konuyla konuşurken aklıma geldi. Unutmamam da lazım. Notlarımda da gördüm. Çok önemli bir problem var efendim. Şimdi diyeceksiniz ki o daha çok çok problemler var. Eminim ki sizin de aklınıza gelen sorular vardır ama bence en önemli problem bu, şu öyle diyeyim. Yapay zeka

Çünkü bu modeller internette bulunan inanılmaz miktarda içeriği zaten görmüş olabiliyorlar. Dolayısıyla modele bir test sorusu verdiğinizde, yani yapay zekaya, gerçekten yeni bir problemi mi çözdü, yoksa benzerini daha önce internette görüp öğrendi mi, bunu ayırmak işte gerçekten zorlaşıyormuş. Yani yapay zekanın sizin sorduğunuz test sorusuna verdiği cevapta gerçekten bu yeni problemi kendisi mi çözdü, yoksa buna benzeri bir soruyu daha önce internetten görüp kendisi öğrendi mi, bunu ayırmak gerçekten çok zorlaşabiliyormuş. Bu yüzden yapay zeka araştırmalarının önündeki büyük sorunlarından biri şu anda gerçekten yapay zeka ne kadar akıllı sorusu sadece değil. Yapay zeka ne kadar akıllı sorusu sadece değil. Asıl soru yapay zekanın gerçekten ne bildiğini nasıl ölçeceğiz? Bu soru.

Vakit tamam seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Yorumsuz.

sıkılacak ellerinden bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşksa bitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kurtlarda, hadi dal. Aşksa

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

Evet, sorumuzun başı, yayınımızın ilk başında dediğimiz gibi konu yapay zekaydı. Yapay zeka ile yapılan bütün şu andaki aktüel çalışmaları, en son durumun değerlendirmelerini bugün sizlerle birlikte konuşmaya çalışıyoruz, devam da ediyoruz. Yapay zeka artık kendi kendine düşünmeye mi başladı sorusunun gerçek olmadığını, asıl problemin biraz önce de söylediğim gibi yapay zekanın gerçekten ne bildiğini nasıl ölçeceğiz sorusu olduğunu, değil mi? Bu konuda çok da ciddi çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Efendim, bir meselemiz daha var. Halüsinasyon, halüsinasyon diyemedik yine. Halüsinasyon efendim. Yani diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Eminim ki siz de bu konuda yapay zekada pek çok konuda tecrübe edinmişsinizdir. Evet. Halüsinasyon, yanlış duymadınız. Yapay zeka bazen olmayan bir bilgiyi varmış gibi söyleyebiliyor efendim. Ben bile bunu birebir yaşadım. Yapay zekayı sürekli düzenli kullanan, araştıran, yargılayan, sorgulayan birisi olaraktan, öğrenmeyi de seven bir insan olaraktan. Mesela örnek olarak vermek gerekirse olmayan bir kitabı gerçekmiş gibi size yapay zeka anlatabiliyor. Gerçekten. Bu hala ciddi bir problem. Ya da buna benzer pek çok örnekler verebilirim. Bununla ilgili de yapılan konularda gene Profesör Doktor Höfler'in tartıştığı ilginç bir nokta var. O da şu. Diyor ki bazı durumlarda yapay zekanın alışmış bilgilerin dışına çıkması yeni hipotezler üretmek için kullanabiliyor bilgileri kendince. Yani halüsinasyonların yapıcı şekilde kullanılması şeklinde aktarılıyor. Dediğim gibi ben de bunun deneyimini yapay zekada yaptım. Hiçbir şekilde gerçek olmayan bir şeyi ya da en küçük örnekle tarihi bile ya da tarihi bilgileri bile yanılgıyla varmış gibi size gösterebiliyor. Aman dikkat. Yani yapay zekanın alışılmadık bir bağlantı önergesi insan, bilim insanının test edebileceği yeni bir hipotez olabiliyormuş. Dolayısıyla yapay zekanın da yanlış cevap verme özelliği tamamen ortadan kalkmış değil. Bunu kafamızın bir yerine yazıyoruz. Yani yapay zeka ne yazarsa, yapay zeka ne yaparsa doğrudur diye bir şey yok. Bunun yanında da efendim yaratıcı hipotez üretme potansiyeli de yapay zekanın tabii ki araştırılıyor. Diyeceksiniz ki bu araştırmalarda bir konuya daha değinilmiş. Robotların duyguları var mı? Soru böyleymiş. İşte buradaki tüm bilgiler de çok ilginç. Özellikle de Rijks Üniversitesi, yani Amsterdam'a götürüyorum bu sefer de sizi. Oradaki profesör Eli Konig'in araştırması burada devreye giriyor ve onun verdiği cevaplar, araştırmalar sonucunda, yani Konig'in araştırması robotların gerçekten duyguları olmadığı üzerine değil tabii ki. Daha ilginç bir soru soruyor kendisi. Diyor ki insan neden duygusal olarak bir robota bağlanıyor? Ha? Bunları da çok yaşıyoruz. Yani robotların duygularının olmadığını biliyoruz. Yapay zekanın da duygularının olmadığını biliyoruz. Bunun da altını çok iyi çizmek lazım. İnsan diyor, biz insanlara soruyu soruyor Profesör Doktor Eli Konig. Diyor ki insan neden duygusal olarak bir robota bağlanıyor? Çünkü diyor insan beyninin bağ kurması için karşısındaki varlığın gerçekten insan olması şart değil demiş profesör. Yani bir insan bir hayvana, bir çizgi film karakterine, sanal karaktere, chatbot'a ya da robota duygusal bağ geliştirebilir. İnsanlar geliştirebilir diyor. Ve gene profesörün araştırmaları insanların sosyal robotlarla nasıl duygusal bağlar oluşturduğunu çok iyi incelemiş. Bunun üzerinde de oldukça enteresan bir yazı yazmış. Onu paylaşmayacağım artık. Sizler yine
özetini ben size ileteyim. Diyor ki bu sadece teori değil. Yani 2026 yılında yayınlanan tüm bu çalışmalar efendim, sosyal robotların özellikle de sağlık ve psikolojik destek gibi alanlarda insanlarla etkileşimi de ciddi bir şekilde Profesör Doktor'un yaptığı araştırmalara dahil. Dediğim gibi eğer merak ediyorsanız link sayfalarını ya da bilgi sayfalarını bizlere ulaşaraktan da ben sizlerle paylaşırım ya da siz bunlara çok kolay internet hatta yapay zeka üzerinden ulaşabilirsiniz. Bence tüm bu bilgilerin bunların öncelikle yaşadığımız bu yüzyılda yaşlılar ve çocuklar açısından çok büyük bir anlamı var efendim. Düşündüğümüzde ya da düşünsenize diyeceğim sizlere, yaşlı bir insan yalnız, yapayalnız. Hiç kimsesi yok ve bir robot geliyor diyor ki günaydın. Dün doktorunuzla konuşacağınızı söylemiştiniz. Nasıl geçti? Bir robot diyor bunu. Yaşlı, yalnız yaşayan bir insanı. İnsan zamanla robota bağlanabiliyor efendim. Bunu bu duygularla yani insani duygularla düşündüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Robotun gerçekten sevgi hissetmesine gerek yok. Öyle bir şey de yok zaten. Duygu da yok zaten. İnsanın bunu ilişki olarak deneyimlemesi yalnızca yeterli olabiliyor. Yani işte burada Profesör Konij'in araştırmasının en önemli tarafı, en önemli noktası tam da işte burada. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Örneğin eğitim raporu, robotu öyle eğitilmiş. Geliyor çocuğa diyor ki, en yakın zamanda da herhalde bunları da yaşayacak mıyız diye de sorguluyorum ama artık bunlar olan şeyler, olabilen şeyler, yaşanılan şeyler. Robotlar hayatımızda pek çok ailenin içinde de olduğunu, herkesin evinde bir robot olduğunu da biliyoruz. Yani ne kadar konuşuyor ayrı bir olay ama yani kullandığımız bütün aletlerde artık robot düzeyinde işlem gördüğünü biliyoruz. Ve işte sözü dağıtmadan eğitim robotu çocuğa geliyor diyor ki, bugün matematikte biraz zorlandığını fark ettim. Birlikte tekrar deneyelim mi? Dediğinde işte çocuk robotu yalnızca bir makine olarak değil, sosyal bir varlık olarak da algılayabilir. Bunların altı çok derin çiziliyor. Bu nedenle çocuk eğitimi açısından konu bence çok daha fazla önemli.

Bugün müziğimizi az yaptık. Konular o kadar uzun, o kadar uzun ki emin olun sizinle akşama kadar bu konuda sohbet edebilir, örnekler anlatabilir, sizlerle derin konulara dalabiliriz. Birkaç noktayı daha el verdiğince yayın sürecince açıklamak istiyorum. Size bir soru sorsam, desem ki agi nedir? Agi olarak yazılıyor. Agi nedir? Cevap ne olur? Tabii ki çok basit, sizler de cevabını verdiniz. Yapay genel zeka. Agi, yapay genel zeka. Yani bugün yapay zekaların çoğu belirli görevlerde çok güçlü. Ama insan, biz insanlar matematik yapabiliyor, yemek yapabiliyor, yeni dil öğrenebiliyor, çocuk yetiştirebiliyor, müzik öğrenebiliyor, yeni ortama uyum sağlayabiliyor, bilinmediği bir problemi çözebiliyor. Agi'nin hedefi de buna işte, yani yapay genel zekanın da hedefi buna çok daha yakın bir sistem efendim. Yani tek bir konuda uzman yapay zeka değil, çok farklı alanlarda genel olarak öğrenebilen ve problem çözebilen bir yapay zeka. Yani yapay genel zeka, öyle deniliyor, AGI. Ve burada da yine Koç Üniversitesi'nden Ruhi Sarıkaya'nın sunumunda AGI'nin, yapay genel zekanın geleceği ve yapay zekanın farklı yetenek alanlarına doğru ilerlemesi de tartışılıyor. Bu konuda da çok güzel bilgiler var. Fakat AGI şu tarihte kesin geliyor diye bilimsel olarak üzerinde uzlaşılmış bir tarihte yok, onu da söyleyeyim. Yani AGI şu dönemde yok. Ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Ama hayatımıza AGI'lerin de dahil olması ne kadar süre, onu da bilmiyoruz. O zaman diyoruz ki gerçekten insan zekasını geçebilir mi sorusunu soralım isterseniz birlikte, yapay zekalar. Bazı alanlarda efendim gerçek şu ki yapay zeka zaten geçmiş durumda. Örneğin hesaplama, örneğin satranç, çok büyük veri kümelerinde görüntü bulma gibi alanlarda insanlardan çok ama çok daha üstün. Evet, insan, genel insan zekası çok daha karmaşık efendim. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani yapay zeka yine de insana yetişmesi, insan gibi insanın yerini tutması imkansız. Yani insan mesela bu bilgiyi hiç bilmediğim başka bir durumda nasıl uygularım diye düşünemeyebiliyor. Değil mi? Ayrıca insanın bedeni, duyguları, sosyal deneyimi, sezgileri, fiziksel duyguyla doğrudan ilişkisi, yaşam deneyimi var. Bunları da altını çizerek, yani bu zenginlikler, yaradının verdiği bize olan zenginliklerin hiçbirini yapay zekanın yerine getirmesi de imkansızdır diyoruz. Ve aynı zamanda tüm araştırmalarda zaten bunu söylüyor efendim. Yapay zekanın bunların hepsini gerçekten insan gibi yaşadığını söylemek için henüz elimizde bir kanıt yok diyor. Olmasa da çok zor diyor. Yani var diyenler de yalan konuşuyor diyor. Bence tüm bu haberlerden çıkarılması gereken en önemli sonuç şöyle, toparlamak gerekirse. Yapay zeka gizlice düşünmeye mi başladı sorusu, yapay zeka cevap üretmekten akıl üretmeye ve eyleme geçmeye doğru evet ilerliyor. Ama kendi kendine bir şeyi sonuç çıkarmayı, düşünmeyi, yani gizlice düşünme gibi bir olay yok. Asıl devrim de işte burada. Yani yapay zeka cevap üretmekten akıl yürütmeye ve eyleme geçirmeye doğru ilerliyor olmalı. Ve ChatGPT gibi daha iyi cevap veriyor şeklinde olmayabilir. Yani kullandığınız nelerse. Reasoning mesela, problem çözmede çok iyi diyorlar. Memory, seni ve geçmiş bağlamı hatırlamada çok iyiymiş. Agent, senin adına işleri yürütme gibi bir pozisyona sahipmiş. Ya da robotik, değil mi? Fiziksel dünyada hareket etme olanakları, imkanları daha da fazlalaştı. Vizyon, dünyayı görme, yapay zeka vizyona baktığımızda dünyayı genel 3D şeklinde görme ya da sosyal intelligent dediğimiz insanlarla uzun süreli ilişkiler kurma robotları ya da işte yapay zekaları.
Ya da yeni hipotezler ve keşiflere yardımcı olma olacak. Yani yapay zeka, Koç Üniversitesi'ne tekrar bu sempozyumuna geri dönmek gerekirse 3 ana eksende toplanmıştı. Yapay zeka bilimi, fiziksel dünyada yapay zeka ve yapay zeka toplum kurullar olarak belirlenmiş ve bu konuda çok da güzel tezler, sonuçlar, araştırmalar, bilgiler, tartışmalar yaşanmış. Burada bence son dakikada en çok önemli soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten düşünüyor mu? Dan da önemli soru dedik ya. Bir makine düşünmüyor olsa bile düşünüyormuş gibi davranabiliyorsa insanlarla ilişkimiz nasıl değişecek sorusunu da sormamız lazım. Çünkü robotun gerçekten sevgi hissetmesi gerekmeden insanların onun tarafından sevildiğini hissetmesi yeterli olabilir mi? Aynı şekilde yapay zekanın gerçekten bilinç sahibi olması gerekmeyebilir. İnsanların ona bilinç sahibiymiş gibi güvenmeye başlaması bile toplum için en büyük bir değişim yaratabilir mi? Dikkat etmemiz gereken konular ve bence öncelikle söyledim ya biraz önce de çocuklarımız açısından bu konu çok ama çok kritik. Çünkü çocuk karşısındaki teknolojinin gerçekten hisseden bir varlık ile hissetmeyi taklit eden bir sistem arasındaki farkını yetişkin kadar kolay ayırt edemeyebilir efendim. Edemeyebilir diyoruz. Yani sizler başındasınız, nasıl biz varken nasıl edemeyebilir diyorsunuz ama bu konuda gerçekten çocuğu da bilinçlendirmek çok çok önemli. Evet, yapay zeka dedik. Yapay zeka konuları, radyo yayın konularımız devam edecek efendim. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya birlikte olmak üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Songs im Schreibprozess eher so durch ein Jammen reinbringen und dann da nicht einem genauen Genrepfad irgendwie folgen.
1: We represent such a wide range of sounds and moods and styles. So I think it's going to be a very exciting night musically.
2: Hallo, ihr hört O-Sounds.
3: Du möchtest in die lokale Musikszene eintauchen? Dann schalt ein, jeden dritten Sonntag im Monat um 19 Uhr zu O-Sounds.
4: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
5: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 14 Uhr, 16 Uhr, Latin Lounge, 17 Uhr.
7: Die Runde.
8: Stimmen aus Lateinamerika.
9: Voces de América Latina.
6: 17 Uhr 30.
10: Alma Universal. Personas que quieren darle voz a su alma.